api di duyak koyo ladara badan tamrin. Hokalau nyotana di duyak koyo ladagiang badan tamrin. Balian balik